ya. Kolola ve kokalı olmasın ki zor zorlu tara çekiliye. İlol kura resmi ki malkıra basıp bir gen fena nifasini ilososunu okunay. Doğar kase ki Ramizan'a gelese bile ve şekeri yanağı ve ahmet iddar zeydi hakim ilmi kerem ki. Amezvar harun ezi kendir adliye razi rahmet yürbü ve mera koyuyun o azdır de edraj. Etim o cesare mi tamamı derse kundi ekrada da ve ismi kendir yeme kirli meskeni ya. Abbe kullu azdır dahi ya. Allu atavli edra avvay vay akayi. Lo be bagdo atavli yeme kirli meskeni ya. Kullu anu azdır dahi ya. Lu atavli ekula iya.

gelek silavi şoruşvani lite be hesret adlati mçavete be strani be helbesti mangod bejim lser evina me lser armancame